Yolumu yolsuz eyledi gurbet. Dünya üstündeki tek gerçek sevdam, darlık gördüm, dara düştüm, darlık gördüm. Ne bir huzur buldum dünyada, ne bir varlık

çile yağmurunda duldasız bıraktı beni gurbet anam. Yoksulluğun gözü kör olsun, gurbet duvarsız zindana benzer. Mevsimleri baharsız hazana benzer. Yüreğim kaynamış hazana benzer. Ateşimi külsüz eyledi zalim gurbet anam. Sevda ile sıvadım hasret duvarını. Yoksulluk yüzünden kabul eyledim gurbetin varını. Kiminle bölüşeyim ömrümün zararını? Dertlerimi dermansız eyledi gurbet anam. Zorda kaldım.

kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözünü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü, bin yeminle erkek sözü.

olacak. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman?

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

Kim bilir ne derdi var? İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dön Mevla'ya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açar sana.

kızmaksın. Kederlenmeksin ya. Peki. Peki dünya değersiz ve yalan sayar. Ne bunca tınır? Yar kim? Aşk mı? Aşk mı? Aşk mı?

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindir aşkımdan kaçtı. Ellerim sözüne kulak vermenin. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail, telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besicilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Bayburt Gazetecileri Cemiyeti'nde Murat Okutmuş Güven tazeledi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Okutmuş üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bayburt Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 588 personel ve 217 ekip görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ise kent merkezinde asayiş ve trafik düzeni için 296 personel ve 30 ekiple sahada olacak. 112 acil çağrı merkezinde 20 personel kesintisiz hizmet verecek. İl Sağlık Müdürlüğü de 365 personelle bayram süresince görev başında bulunacak. Bayburt Hayvan Pazarında Dolandırıcılığa Dikkat! Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ve toplum destekli polislik ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarında tedbirlerini artırdı. Bayram öncesinde yoğunluğun arttığı pazarda nakit akışının hızlanmasıyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. Emniyet ekipleri, üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı. Kentte düzenlenen etkinliklerde Bayburt'un geleneksel tatları vatandaşlarla buluşturuldu. Şehrin iki farklı noktasında gerçekleştirilen programlarda kadim mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken asırlık lezzetler ön plana çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi Bayburt'ta gıda denetimleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelindeki gıda üretim yerleri, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarında kontroller sürdürülüyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber...
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation Rek

0: olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.

0: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
0: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sıla, Hayran, Zirvenin Sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.
2: Senden geçiyor benim yolum.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri

0: reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gazetecileri Cemiyeti'nde Murat Okutmuş güven tazeledi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Okutmuş üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bayburt Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde asayiş ve

0: Güvenliğin sağlanması amacıyla 588 personel ve 217 ekip görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ise kent merkezinde asayiş ve trafik düzeni için 296 personel ve 30 ekiple sahada olacak. 112 acil çağrı merkezinde 20 personel kesintisiz hizmet verecek. İl Sağlık Müdürlüğü de 365 personelle bayram süresince görev başında bulunacak. Bayburt Hayvan Pazarında Dolandırıcılığa Dikkat! Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ve toplum destekli polislik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarında tedbirlerini artırdı. Bayram öncesinde yoğunluğun arttığı pazarda, nakit akışının hızlanmasıyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. Emniyet ekipleri, üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı. Kentte düzenlenen etkinliklerde Bayburt'un geleneksel tatları vatandaşlarla buluşturuldu. Şehrin iki farklı noktasında gerçekleştirilen programlarda kadim mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken asırlık lezzetler ön plana çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi Bayburt'ta gıda denetimleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelindeki gıda üretim yerleri, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarında kontroller sürdürülüyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Şarkılar çıkmış.
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Adık temince haftanın ilk çalışma gününde birlikteliğimiz başladı. Bize haftanın ilk çalışma günü tabi cuma gününden itibaren bayram tatiline çıkan dinleyicilerimiz olabilir. Onlara mutlu, sağlıklı, güzel bir tatil diliyoruz. Bayramınızı şimdiden kutluyoruz efendim. Ben Balamir Yıldız, yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Günün en güzel şarkıları bu programda. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı. Bereketli, bol kazançlı, güzel bir hafta olsun. Çalışan dinleyicilerimize, tatilde olan dinleyicilerimize de bir kez daha mutlu bayramlar, iyi tatiller dileyelim. Efendim, son yıllarda popüler hale gelen chia tohumu kilo kontrolü sağlamasının yanı sıra bazı hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Peki nasıl tüketeceğiz? Bu çok önemli. Lif ve protein yönünden zengin olan chia tohumu iltihap önleyici etkisiyle de birçok kişinin tercihi. İşte Victoria Beckham, Sussex Düşesi, Meghan Markle gibi ünlü isimlerin favorisi bu besin. Smoothie, puding ve yulaf başta olmak üzere pek çok yiyecekte karşımıza çıkıyor. Bilim insanları da bu tohumların gerçekten sağlık üzerinde somut faydaları olduğunu doğruluyor. Yüksek oranda omega 3 yağ asitleri ve temel mineraller içeren chia tohumu sindirimi destekliyor ve iştah kontrolünü kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar tüketiminin son dönemlerde kontrolden çıktığı yönünde uyarıyor. Bilinçsiz tüketimi aşırı lif yüklemesi nedeniyle genel sağlık üzerinde çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyormuş. Beslenme uzmanları da bu popüler süper gıdanın çoğunlukla bir pazarlama stratejisi sonucu hayatımıza bu kadar çok yer edindiğini ve asla kuru yenmemesi gerektiğini söylüyor. Şimdi chia tohumu ıslandığında kendi ağırlığının 10 ila 12 katı kadar su emebiliyormuş. Tohumlar ıslatılmadan yutulursa bu şişme süreci yemek borusunda boğulma, tıkanma ya da ciddi sindirim rahatsızlıklarına neden olabiliyormuş. Dikkat! Yani tohumların kıvamının jöleye dönüşene kadar 15 ila 20 dakika bekletilmesi gerekiyormuş efendim. Bu aşamadan sonra yenmeye veya yemeklere eklenmeye hazır hale geldiğini de yine uzmanlar dile getirmiş. 2 yemek kaşığı da yeterli bu arada, onun da hemen altını çizelim. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ülkemizde gezip görülmesi gereken sayısız destinasyon bulunuyor değil mi? Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde birbirinden eşsiz güzellikteki rotalar ve tarihi noktalar mevcut. Tüm bu alternatiflerin arasında nereye gitmek istediğinize karar veremiyorsanız ve bu durum sizin için stres oluşturuyorsa çok merak edilen konumları ve orada yapabileceklerinizi derledim sizler için. Bunlardan bir tanesi dünyanın 25 harikası listesinde de yer alıyor. Kapadokya eski dönemlerde güzel atlar ülkesi olarak biliniyor biliyorsunuz. Kapadokya adeta rüya gibi bir bölge. Rotanızı buraya çevirdiğiniz zaman peri bacaları, balonlar, gün batımı ve bölgenin mistik dokusu arasında kaybolup gideceğiniz unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Times gazetesinin hazırladığı dünyanın 25 harikası listesinde de yer alan bu eşsiz bölge fantastik bir serüven yaşamak isteyenler için en doğru yer olarak listenizde yer alabilir. Tabii Göreme, Avanos, Ürgüp, Üçhisar, Ortahisar, Kapadokya'ya geldiğiniz zaman görmeden dönmemeniz gereken yerler. Evet, diğer bir yerse zamanda eşsiz bir yolculuk yapmak isteyenler için Efes Antik Kenti.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

ülkemizde tatil rotası yaparken stres yaşayan dinleyicilerimiz için gezilebilecek olan 5 noktadan bahsedeceğimi söylemiştim. İlkinden bahsettim, Kapadokya, ve ikinci olarak da Efes Antik Kenti demiştim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti Türkiye'nin en çok merak edilen seyahat noktalarından biri aynı zamanda. Antik tiyatronun ihtişamı şöyle dursun. Kütüphanesinden Trajan Çeşmesi'ne kadar kentin her bir noktası büyük dikkat çekiyor aslında. Asırlardır dimdik ayakta duran antik kent adeta tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Evet, en uzun caddesi olan Liman Caddesi'nde yürüyebilirsiniz Efes Antik Kent'e gittiğinizde. Ha bu arada buraya giderken telefon şarjınızı da doldurmayı unutmayın, çünkü bol bol fotoğraf çekmeniz gerekecek. Diğer bir nokta ise Datça, Ege ile Akdeniz'in nefes kesen buluşması. Altın sarısı güneş ve masmavi denizin o heyecanlı kesişmesine şahit olmak istiyorsanız bavulunuzu kaptığınız gibi Datça'ya gitmelisiniz. Buraya bir kez gelen zaten her sene en az bir kere daha gelmeden yapamıyor. Özellikle yaz mevsiminde geldiğiniz zaman büyüklerdeki serin suyun tadını dilediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. İki yerden daha bahsedeceğim size birazdan.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibi değil mi? Aldığınız kadar vermekte zorundasınız. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor. En güzel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız değil mi? İyi bir arkadaşlığın sırları var efendim. Mesela ilk kural, çaba göstermelisiniz. Evet, bazı arkadaşlıklar vardır. Zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin. Gerçekten arkadaşlığa, hatta dostluğa önem veriyorsanız bu noktada seçimleriniz çok önemli. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illaki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yok. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz, insan olarak birbirinize verdiğiniz değer. Özellikle dikkat etmeniz gerekense birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp katlanmayacağınızı düşünmeniz. Evet, ve uzaklıklar tabii ki, bunlar da tolere edilmeli. Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Ve sevgiliniz ve arkadaşlarınız, evet, dikkat ederseniz iki başlığı bir arada bulundurdum. Bazı insanlar hayatlarının biri olduğu zaman o kişiyi hayatlarının merkezine alıyorlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayıyorlar. Özellikle buna dikkat edin. Bu çok yanlış bir davranış. Onun hemen altını çizeyim. İyi bir arkadaş olmak için bu arada baskı da uygulamayın ve unutmayın. Sadece arkadaşsınız. Bundan da ileri gitmeyin. Sınırlarınızı ve haddinizi bilmek önemli. İyi bir arkadaş mısınız sorusunun cevabı işte buydu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

erkekler işimizi bazen sert sözlerle, bazen umursamaz tavırlarla, bazen de net çizgiler çekerek çözüyoruz değil mi? Ya da çözemiyoruz. Ama kadınlar maalesef bunların hiçbirini yapmıyor. Bazı kadınların tavırları şöyle bakın. Sert sözler yerine yumuşacık sözlerle, aşırı umursayan tavırlarla, canım cicim diye sarılmalarla arkadaşlık yapıyorlar. Ama bilin bakalım o tavırların arkasında ne eksik? Söyleyeyim, samimiyet. Masada gömüyorlar, yüzüne karşı gülüyorlar. Evinde yeriyor, ortamlarda övüyor. Fotoğraf karesinde yanağına öpücüğü konduruyor. Arkadaşının yanında yerin dibine sokuyor. Ben korkuyorum vallahi böyle kadınlardan. En akıllımız bile baş edemez bu savaşma yeteneğiyle. Allah esirgesin diyorum.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.

0: Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir anda yürütürken öz bakım bir lüks gibi görünebilir hayatınızda. Kendinize iyi bakmanın refahınız ve genel sağlığınız için hayata önem taşıdığını zaten biliyoruz. Biliyorsunuz çoğu zaman öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için aslında bir lüks arkadaşlar. Ancak öz bakım bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var tabii. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız için bazı kılavuzlar var. Mesela dijital bir detoks yaparak duruma başlayabilirsiniz. Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla kendinize zaman ayırın. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin, yeni bir şeyler öğrenin. Yeni bir dil olabilir, beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmek beyninizi zorlayın. Sürekli öğrenme zihninizi keskin tutacak, unutmayın ve özgüveni ve kişisel gelişimi de arttıracak. Bunun dışında kendinize şefkat gösterin ve pozitif bir ortam oluşturun. Yani çevrenizdeki insanlar da pozitif olsun. Kendinize zaman ayırın ve bu insanlarla da vakit geçirin. Evet, o zaman işte kendinize zihinsel ve fiziksel olarak bakmış olacaksınız.

Dengeli yaşam, evet, dengeli yaşam tarzı için yapılması gerekenleri biliyor muyuz ya da dengeli yaşıyor muyuz, dengemizi nasıl bulacağız? 7 basit alışkanlıktan bahsedeceğim size daha dengeli bir yaşam yaşamamız için. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlayabiliriz mesela. Evet, hayatımızda denge kurmayı başarmak yaşadığımız şekli değiştirmeye karar vermekle başlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir tutum ve disipline ihtiyacımız var. Eğer hali hazırda olduğumuz insanlardan hoşlanmıyorsak ya da nerede olduğumuzdan ya da ne yaptığımızdan, muhtemelen hayatımızdaki diğer şeylerden de pek hoşlandığımız söylenemez. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlamayı bir huy haline getirebiliriz. Bu bizim kim olduğumuzu düşündüğümüzden daha fazla olduğumuzu hissetmemize yardımcı olacak. Ailemizle birlikte olduğumuzda tam olarak mevcut olmamız gerekiyor. Aile hayatı iş yaşam dengesiyle en büyük ilişkili olan alan, çünkü iyi bir aile hayatı sahibi olmak bir nevi iş yaşam dengesinin zirvesinde olmaktır diyebiliriz. Sonuçta ailemiz iyi ve kötü günümüzde hep yanımızda olacak. Arkadaşlıklar bitebilir ama aile ilişkileri sürer efendim ve hali hazırda tanıdığımız insanlara yöneleceğiz. Bunun dışında hayatımızdaki uzman olduğumuz bir alanda uzmanlığımızı geliştireceğiz. Yaratıcı bir şeyler yapabiliriz. 30 dakikalık yürüyüşler gün içerisinde çok önemli. Bizi duygusal olarak, fiziksel olarak, kişisel başarılarımızı destekleyecek ve bu ruhsal durumumuzu da iyileştirecektir diyebiliriz fiziksel aktiviteler için. O yüzden günde 30 dakika yeter. Eğer bunları uygulayabilirsek hayatımızı dengeli bir yaşama sokabiliriz. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Şimdi sürekli bir mutsuzluk hali içinde misiniz? Önce onu sorayım. Ya da tam anlamıyla depresifte hissetmiyorsunuz ama böyle bir garip ruh halindeyseniz, bu durumu yaşayan pek çok insan hafif depresyon olarak bilinen distimi ile mücadele ediyor olabilirmiş. Peki distimi nedir? Nasıl başa çıkacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Böyle distimi hafif seyirlenecek uzun süren bir depresif ruh hali olarak tanımlanıyormuş. Genellikle hafif bir depresyon olarak adlandırılsa da etkileri kişisel ve sosyal yaşam üzerinde derin izler de bırakabiliyormuş. Bir kere yaşam kalitesini etkiliyor. Bireyin yaşamını gölgelerken umutlarını ve hayattan aldığı keyfi sinsi bir şekilde azaltıyormuş. Kişi kendini sürekli olarak yorgun, umutsuz ve değersiz hissedebilirmiş. Eğer böyleyseniz, böyle hisleriniz varsa siz de distimi olabilirsiniz. Bu hisler zamanla hayatın her alanına nüfuz ediyormuş bu arada ve sosyal ilişkilerimizi, iş yaşamımızı da etkileyebiliyormuş. Şimdi en belirgin özelliği düşük bir ruh hali ve keyifsizlik hissi. Bu durum günlük aktivitelerden zevk almayı zorlaştırıyor ve bireyi motivasyonu ciddi şekilde düşürebiliyor. Peki nasıl başa çıkacağız? Küçük ama kararlı adımlarla. İlk adım durumun farkına varmak ve bununla yüzleşmeye cesaret etmek. Aynı zamanda kişi kendini sosyal etkinliklere katılmaya, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmeye ve yeni ilgi alanları keşfetmeye de zorlamalı.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Efendim belki cuma günü, belki hafta sonu, belki bugün itibariyle milyonlarca vatandaşımız bayram tatili için araçlarıyla yollara dökülüyor. Kiminin yolu 3-4 saat, kiminin yolu 8-10 saat. Bu uzun ve yoğun trafik yolculuğunda alınacak tabii basit önlemler hem sizi hem de cebinizi korur. Peki yola çıkmadan hangi önlemler alınmalı? Seyir halindeyken nelere dikkat edilmeli? Hız sınırına uymak neden önemli? Aynı yolu daha hızlı gitmeye gerçekten değer mi? İşte yoldaki hesaplar efendim. Bayram tatili için evet artık saatler kaldı diyebiliriz kimisi için. Yani pazartesi salı çalışanlar için de aile ziyaretine giden de var. Havaların ısınmasını fırsat bilip rotayı güneye tatil yörelerine çevirenler de var. Tatilini 9 güne çıkaranlar yoğun iş temposuna ara verecek ve şehrin yoğunluğundan uzaklaşacak. Güzel hayallerle başlayan yolculuğunda güzel geçmesi için tüm önlemlerin alınması ve yollarda trafik kurallarına uyulması her zamankinden daha önemli. Çünkü yollar her zamankinden daha yoğun olacak. Sürekli şehir içinde kısa mesafede araç kullananlar uzun yolda zorlanacak. Araçtaki olası teknik sorunlar can sıkacak. Tüm olumsuzlukları en aza indirmek, sürüş güvenliğini sağlamak ve ekonomi yapmak için dikkat etmeniz gereken detaylar var. Sizler için birazdan paylaşacağım. Önce müzik diyorum.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Bayramda yolculuğa çıkan, seyahat edecek olanlara bahsediyordum. Onlar için dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsediyordum az önce. Şimdi efendim, yağ ve su kontrolü çok önemli. Yola çıkmadan önce vaktiniz varsa yetkili veya özel serviste aracınızın motor yağı, fren hidroliği, motor ve silecek suyunu kontrol ettirin mutlaka. Far ve sinyal sağlığı da çok önemli. Gün kazanmak için çoğu kişi cuma akşamı yola çıkıyor. Bu yüzden far ve sinyallerin düzgün çalıştığını mutlaka kontrol edin. Sürüş güvenliği açısından bu çok önemli. Lastikler de hayati tabii. Lastikleriniz mevsimine göre uygun olmalı. Havaların ısındığı bu günlerde kışlık lastiklerle yola çıkmayın. Mevsim dışı lastikler yol tutuşunu azaltır ve frenleme mesafesini arttırır. Dikkat! Sakin saatlerde yol almak da önemli. Çoğu kişi cuma iş çıkışı yola çıkacak ve bu da uzun süre trafikte kalmak anlamına geliyor. Tabii bu yüzden trafiğin daha rahat olduğu genelde gece yarısından sonra olur bu. Bu saatleri tercih etmeniz önemli. Böylece hem yakıt tüketiminiz azalacak hem de zamandan kazanacaksınız. Takip mesafesi ve gişeler çok önemli. Son dönemde biliyorsunuz otoyollarda özellikle ani yavaşlama gerektiren gişelerde kazalar artıyor. Gişelere kademeli yavaşlayarak yaklaşın. Ani fren ve hızlanmalar hem araca zarar verir hem de yakıt tüketimini artırır. Şehirler arası yolculukta takip mesafesini de mutlaka koruyun canım dinleyen. Araç kullanırken telefonla da sakın ilgilenmeyin. Sigortasız çıkmayın, HGS bakiyenizi kontrol ettirin ve cezalara dikkat. Yolculuk esnasında önce emniyet, sonra trafik cezalarıyla karşılaşmamak için tabii ki kurallara uymak önemli. Özellikle de hız kurallarına dikkat ediniz. Efendim, iyi bayramlar. Kazasız belasız keyifli sürüşler.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir haftaya başladık. Herkese bir kez daha bol, bereketli, kazançlı bir hafta dileyelim. Yarın güzel bir salı gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşça kalın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gazetecileri Cemiyeti'nde Murat Okutmuş güven tazeledi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Okutmuş üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bayburt Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 588 personel ve 217 ekip görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ise kent merkezinde asayiş ve trafik düzeni için 296 personel ve 30 ekiple sahada olacak. 112 acil çağrı merkezinde 20 personel kesintisiz hizmet verecek. İl Sağlık Müdürlüğü de 365 personelle bayram süresince görev başında bulunacak. Bayburt Hayvan Pazarında Dolandırıcılığa Dikkat. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ve toplum destekli polislik ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarında tedbirlerini artırdı. Bayram öncesinde yoğunluğun arttığı pazarda nakit akışının hızlanmasıyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. Emniyet ekipleri üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını

0: olması için sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı. Kentte düzenlenen etkinliklerde Bayburt'un geleneksel tatları vatandaşlarla buluşturuldu. Şehrin iki farklı noktasında gerçekleştirilen programlarda kadim mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken asırlık lezzetler ön plana çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi Bayburt'ta gıda denetimleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelindeki gıda üretim yerleri, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarında kontroller sürdürülüyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
3: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
2: 4 numarada Hande Yener Ego.
3: 4 numara.
2: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
2: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'e atın.
2: Kafes PlayStation reklamları sunar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Burak Tarım ve doğal besicilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu Spotu. Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Sorumsuz yel kovan tik tak tik.

0: kovan. 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numaralı İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir soundla bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynı Adam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkekler de Yanar şarkısına düet yaptılar. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

0: 15 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Sammy Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: olacak gibi.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, App projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rookie'ye dinledik. 5 numarada Isamabel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birine imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren Hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi Hileli'de buluştu.

0: Lezzetli Bayburt Halkı. Uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt Halkı'na kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numarada ise Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. İyi adres.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

dinleyenlerimize merhaba. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz Türkçe pop şarkılarıyla bugün de yaklaşık bir saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Şimdi zamanı biraz geriye sarıyoruz. Siyah beyaz ekranların o her kelimesi özenle seçilmiş büyük aşkların dönemine gidiyoruz. Listemizin açılışında Türk müziğinin zarafet timsali Taş Bebek lakaplı efsanevi sesi Gönül Yazar vardı. Şimdi ise Yeşilçam şarkılarına hayat veren, hüznü sesinde taşıyan bir başka dev kadın vokalle devam edeceğiz. Kamuran Akkor, Özlem diyor.

aşk şarkılarının usta ismi Rafet Eroman, O Zamansız ve Kendine Has Özledim yorumuyla hislerimize tercüman oldu. Mikrofonu yeniden pop müziğin efsanevi kadınlarından birine veriyoruz. 70'lerin ve 80'lerin o sıcacık, kıpır kıpır pop rüzgarıyla Nil Burak kulaklarımıza yankılanacak.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Madem retro dedik, madem geçmişe uzandık, zaman makinesinde 1982 yılında duralım. Bu yılın en çok konuşulan konularından bir tanesi Sanat Güneşi'nin Zeki Müren'in sahneleri bırakıp Bodrum'a sığındı başlıklarıydı. Bu yılın en çok tartışılan konularından bir tanesi Türkiye'yi hani şarkısıyla temsil eden Neco'nun yerine Neşe Karaböcek'in katılması gerektiği iddialarıydı. Neco'dan hani dinledik.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr. Retro devam ediyor.

Retro devam ediyor. Gökhan Özen Seni Özledim şarkısını çaldık sizlere. Onun bıraktığı yerden Türk popunun en tiyatral, en cazibeli ve zamansız kadın vokallerinden biri. Nükhet Duru'yla devam edeceğiz. Şarkı

0: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro devam ediyor. Zaman makinesinde ise 1982 yılında kaldık. Bu yılın yine önemli olaylarından bir tanesi 1982 Bulvar Gazetesi Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın daha önce evlendiğinin ortaya çıkınca kraliçenin tacının geri alınması yine en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ajda Pekkan, Fuar ve Gazino Savaşları başlıkları altında Behiye Aksoy ve İbrahim Tatlıses'in sahne ücretleri de bu yılın en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Retro'da Selami Şahin'den Özledim Her Şeyini dinledik. Büyük Usta'nın bu enerjik vedasının hemen sonrasında direksiyonu günümüzün taptaze soundlarına kırıyoruz. Yeni neslin en duru, en tatlı kadın seslerinden biri. Esin İris, retro modern tarzı ve akıcı ritmiyle bizimle. Şarkımızsa Özledim.

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Retro devam ediyor.

Bir Ferdi Tayfur şarkısı dinledik. Ben de özledim sonrasında sözü Funda Arar'a bırakıyoruz ve 2003 yılına gidiyoruz. Şarkımız da özledim olacak. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

yemekleri suya koydum, sevdiğin çiçekleri. Evde ne varsa baktım, elledim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gazetecileri Cemiyeti'nde Murat Okutmuş güven tazeledi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 15. Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Okutmuş üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bayburt Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 588 personel ve 217 ekip görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ise kent merkezinde asayiş ve trafik düzeni için 296 personel ve 30 ekiple sahada olacak. 112 acil çağrı merkezinde 20 personel kesintisiz hizmet verecek. İl Sağlık Müdürlüğü de 365 personelle bayram süresince görev başında bulunacak. Bayburt Hayvan Pazarında Dolandırıcılığa Dikkat! Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ve toplum destekli polislik ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarında tedbirlerini artırdı. Bayram öncesinde yoğunluğun arttığı pazarda nakit akışının hızlanmasıyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. Emniyet ekipleri, üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı. Kentte düzenlenen etkinliklerde Bayburt'un geleneksel tatları vatandaşlarla buluşturuldu. Şehrin iki farklı noktasında gerçekleştirilen programlarda kadim mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken asırlık lezzetler ön plana çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi Bayburt'ta gıda denetimleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelindeki gıda üretim yerleri, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarında kontroller sürdürülüyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyor ve askerlik şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Pop 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört yanımda.
1: Semi Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.
1: Ve geldik zirveye. Sıla, Hayran, Zirvenin Sahibi.

0: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
4: Spor.
3: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, Euro 53 lira 47 kuruş, Sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir Bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli yakalandı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yaptı. Edinilen bilgilere göre, 24 Nisan 2026 tarihinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi

0: ve müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda RS-47, HS-37 ve AK-36 isimli şahısların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirdikleri belirlendi. Gazeteci Abdülkadir Nişancı, Bayburt'ta kabri başında anıldı. Bayburt ile Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda yürütülen yol açma çalışmalarını haberleştirirken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı AA muhabiri ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Nişancı için anma töreni düzenlendi. Nişancı'nın Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde bulunan kabri başındaki programa ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Bayburtlu öğrencilere İstiklal Marşı anlatıldı. Bayburt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencisi Muhammed Can Aydemir, kentteki çocuklara yönelik kültürel bir çalışma gerçekleştirdi. Aydemir'in hazırlayıp yürüttüğü İstiklal'in Çocukları projesi, belirlenen takvim doğrultusunda Bayburt'taki okullarda öğrencilerle buluştu. Çalışmada öğrencilere İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesi, anlamı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı aktarıldı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayburt'ta Kurban Bayramı dönemi genel olarak serin ve yer yer hafif yağış geçişli bir hava dalgasının etkisinde geçecek. Meteoroloji verilerine göre 26 Mayıs Salı Arefe günü başlayıp 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki bayram günlerini kapsayan dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinde veya biraz altında seyredecek. Plan yapacak olan vatandaşların bayram süresince serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Bayburt Belediyesi'nden 3 işletme için ihale ilanı. Bayburt Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde yer alan 3 adet ticari taşınmazı ihale yoluyla 5 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu. Belediye Meclisi ve encümeninin aldığı kararlar doğrultusunda düzenlenecek olan kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Kafes PlayStation Rek

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklam

Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.